0: teşekkür ediyorum. Unable to gain access. Going to smoke a fire available.
1: Okay.

0: Merak ediyorum. Merak ediyorum. Sadece bir daha zorlanmamış
1: Okay.